kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Şehiregil'in sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend yoldan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
5: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
8: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre cillop gibi, cillop gibi, cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun susun, başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız,
3: enerjisine şaşıracağınız,
0: güleceğiniz, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, Arif Güven Showtime başlıyor. Yes!
4: Hadi çiçeğim sen, bayanlar baylar tıkla.
5: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: hüzünlü şarkı oldu ayrılık bize. Kurban olduk efendim. Hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Çiçeğim duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime'ı elbette bugün de radyonuzda. Kurban olduk efendim. İyi misiniz? Umarım iyisiniz. Umarım keyiflisiniz. Malum kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. Gerçi bir şey söyleyeceğim. İyi olsanız da söylemezsiniz biliyorum yani. Bu bize özgü bir davranış biliyorsunuz değil mi? Mutlu olduğunu, işlerin yolunda olduğunu, hatta sağlıklı olduğunu etraftan saklamak abi. Evet abi. Sanki bizde böyle bir kanı var. İyi olmak ayıpmış gibi bir durum var. Vallahi söylüyorum ya. Evet abi. Bak etrafındaki herkese işte idare ediyoruz durumları var abi. Bak işler nasıl diye soruyorum. İyi değil diyor. Tamam işi iyi olmayan hakikaten söylüyorum. Birçok insan var son zamanlarda ama ben biliyorum onun işi iyi. Zaten ben de işler nasıl diye sorduğumda laf olsun torba da olsun diye soruyorum. Ama yavrum ama o yalan söylüyor yani. Övünmek gibi olmasın diye mi böyle yapıyoruz? Belki de birçok insan... Ben de öyle yapıyorum biliyor musun? İşler nasıl diyorlar? Diyorum ya işte fena değil. Benim derdim şu. Kimse benden borç para istemesin abi. Tabii canım. Benim derdim baldan tatlı abi. Çiçeğim kurban oldum. Valla. Çok şükür tekrar kavuştuk birbirimize. Bir hüzünlü şarkı oldu ayrılık bize dostlar. Dinlemek için bugün de Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar. Misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bak misafirlerimiz diyorum. Şimdi birçok insan tatile gitti. Babacım şu otellerin misafirimiz samimiyetsizliği hakikaten yani. Kurban olduğum adımını atar atmaz otele 23 bin bayılıyorsun. Vallahi hiç misafirperver bir tavır değil açıkçası. Herkes tatilde yavrum. Instagram'a bakıyorum yine sahillerden kitaplı fotoğraflar düşmeye başlamış. Dedim oğlum ülkede kitap okunması için vallahi yazın deniz lazım kışında kahve lazım. Kuru kuru kitap okuyan muhtemelen 5 kişiyiz yani. Buyurun bir afyonu patlatalım. Çiçeğim bir kendimize gelelim. Şu teşekkürname kısmını aradan çıkartalım. Bak o kadar çok hakikaten söylüyorum. Özledik abi mesajları gelmiş ki. Yavrum her gün yayındayım ya hakikaten söylüyorum. Bak her gün alkol alanlar bile ararsa hastayıma yatar yani. Bakacağız gelen mesajlara. Ne diyelim? Dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden bütün güzel insanlara çok çok teşekkürler gençler. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlara çiçeğim, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar olsun. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, çiftçiye, emekliye, ev hanımına, oğlum Arif Güven bak ben de seninle birlikteyim diyen herkese vallahi söylüyorum Allah kolaylık versin yavrum. Ama tabii ki elbette klavye kahramanı arkadaşlarım da valla. İlk defa dinliyoruz diyenler de var. Olay nedir diye soranlar var. Ya bizim programın konsepti şu. Hani ne bileyim abi böyle bir arkadaşlarınla toplanırsın. Çok keyifli zaman geçirirsin. Sonra dersin ki ya bir daha biz böyle buluşsak ya falan dersin ya. Bizim durum bu abi. Eğlendiriyoruz dostlar. Benim sloganım buydu. Eğlendiremezsem gel buradayım tükür suratıma. Bu sebepten dolayı Arif Güven Showtime radyonuzdayken kötü giden şeylere dur deyin abi. Kelin ilacı olsa durumu benim için söz konusu hala tabii. Bak benim hayatımı düzene sokabilmem için ben babacığım 2012'den yeniden başlamam lazım. Evet abi. Ne oluyor da bitiyor memlekette? Gezegende ne oluyor da bitiyor? Mümkün olduğu kadar elbette anlatacağız. Birazdan da yavrum birazdan böyle bir yoklama. Bakalım kimler bugün bizlerle birlikte. Velhasıl buradayız artık başlıyoruz. Duyanlara duymayanlara soranlara sormayanlara. Canım kardeşim Arif Güven Showtime elbette radyonuzda.
1: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
2: Selam abi, seni Ayrabol'dan dinliyorum. Ben de buradayım. Arif Güven
3: Show. Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur. Ben de buradayım.
4: Günaydın Arif Güven. İstanbul Pendik'ten Figen. Buradayım.
5: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
6: Abilerin bir tanesi Koçköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Virtuel Showtime.
1: Hadi bir daha kurban olun bayanlar baylar.
2: Bayanlar baylar.
1: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
2: Biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Sevgili dinleyenler, malum sıkı dostlar mutlaka biliyorlar. Bunlar ısınma turları ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Ve bizim en keyif aldığımız bölüme geldik bile. Şöyle bir yoklama yapıyoruz. Sosyal medya adreslerimizi hatırlatıyoruz. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. 0530 071 43 55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Haydi bir daha. 0530 071 43 55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir ara şey vardı ya. WhatsApp'ta bir ara vallahi söylüyorum bak. İngilizcesini geliştirmek için telefonunun dilini İngilizce yapanlar vardı. Hatırlıyor musunuz? Ne oldu onlara? Muhtemelen büyük elçi falan oldular. Aynı zamanda kurban olduğum bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Programımızın adıyla bizi bulabilirsiniz. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacak. Instagram Arif Güven Showtime. TikTok Arif Güven Showtime. Twitter ki benim en çok sevdiğim. Twitter @Arif Güven. Ki bununla ilgili bak hakikaten söylüyorum. Avrupa'da Twitter'ı en çok kullanan ülke bizmişiz kurban olduğum. Dedik oğlum biz kullanmayacağız da kim kullanacaklar? Her şeyi çünkü malumunuz bilen dostlar biliyorlar. Twitter'da da öğreniyoruz abi. 5 dakika girmesen bildiğin cahil kalıyorsun yani. Her ihtiyacı olan oraya yazıyor abi. Dolayısıyla birinciliği uzun bir süre kimseye kaptırmayız gibi geliyor. Sonra. Ne oluyor? Dur bakayım. Mesajlar kurban olduklarım. Şöyle bir yoklama yapalım. Vallahi bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler. Nereyle başlayalım? Canım kardeşim bak Antalya selam olsun. Manavgat'tan selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Adıyaman selam olsun. Keş hanımız kurban olduğum İnegöl'den selamlar patron. Yaz yoklamaya. Reis Erzincan eyvallah kardeşim benim. Buyurun Elbistan'dan selamlar abi. Silifke burada. Nazilli burada. Londra'ya selam olsun. Yozgat Sorgun yaz yoklamaya. Samsun Bafra selam. Çanakkale Biga kurban olduklarım. Bütün dostlara selam olsun. Çerkezköy Kapaklı Saray abi yaz yoklamaya. Çorum burada. Karaman burada. Bilecik burada. İzmir'den selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Karşıyaka, Gazi Emir. Vay. Eskişehir burada. Ordu Ünye. Eyvallah kardeş. Afyonkarahisar. Yalova yaz yoklamaya. Balıkesir Bandırma. Tokat burada. Mardin burada. Kırklareli'nden selamlar abi. Kahramanmaraş burada. Bursa kurban olduğum. Çok çok teşekkür ederiz. Valla. Buyurun. Abim vallahi çok özlettin kendini. Yaz beni yoklamaya. İsviçre'den. Emre canım kardeşim. Köpeğinin fotoğrafını yollamış. Bakalım. Bu ne? Selam abim, iyi yayınlar. Şakran'dan sevgiler, saygılar. Kemik kadro, Doğan, Atakan, Ramazan, Mehtap, Nisa. Seni severek dinliyoruz. Canım ciğerim, çok çok teşekkür ederim. Buyurun, Bulgaristan'dan selamlar. Seviliyorsun. Seviliyorsun derken ne yapıyorsunuz ya? Radyoyu mu okşuyorsunuz? Canım benim, canım ciğerim.

Çok çok teşekkür ediyorum. Vallahi o kadar çok mesaj birikmiş ki. Merhabalar. Londra'dan Gonca bizimle birlikte. Ömer'im ya, kurban olduğum, vallahi çok güzel şeyler yazmışsınız. Sensiz ne saatler geçiyor ne de günler, o kadar sıkıcı. Ay kurban olurum ya. Yaz yok ama ya. Buyurun. Merhabalar, Londra, Mehmet burada. Emrah burada. Selamlar. Bakalım. Aygül Eloğlu, çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. 20 oğlu standta olacağım. Gıda olarak ay kurban olurum ya. Kadın kooperatifiyle bekleriz inşallah. Yalnız dün hani, muhtemelen siz de görmüşsünüzdür. Muazzam bir kalabalık vardı. Hakikaten şöyle. Çok kalabalıktı. Merhabalar Cancağızım, hoş geldin. Başta Laz, Mehmet abiye, Mezarcı Nevzat olmak üzere bütün Arif Güven Showtime ailesine çok çok teşekkür ederim ya valla. 1436 Güleyim, Yalova'ya selam olsun. Buyurun, hoş geldin Arif'im. Özlemişim ya, yaz yoklamaya. Hava, çok çok teşekkürler.

0: Londra'dan selam Apo. Aleyküm selam. Kucak dolusu sevgiler. Çok çok teşekkür ederiz. Merhaba merhaba. Neresi? Arif abi Bahri. Beykoz'dan selam olsun. Buyurun. Trabzon Beşiktaş'ından Mustafa Dadan diye. Selamun aleyküm. Çok çok teşekkürler. Bu ne merhabalar. Manavgat'tan Anıl tur şoförüyüm. Canım kardeşim yollarda seninle birlikteyiz. Kazasız belasız cezasız yolculuklar olsun. Velhasıl kurban oldukları malumunuz toparlanmışız. Birazdan memlekette ne oluyor ne bitiyor. Haber başlıkları var. Evet sevgili dinleyenler birazdan haber başlıkları geliyor. Olabiliyorsa sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
1: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
2: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
3: Arif Güven, şovda.
4: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
5: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işte.
6: Selam Arif Güven, Lüleburgaz'dan biyotek olarak ben Hayri İkizler.
7: Ben Merve.
8: Ben Cansu.
9: Ben Müşra.
10: Ben Aslı.
11: Ben Tuğçe.
12: Ben Şennur.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder,
4: çek, çek. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
6: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
7: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Pınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar, baylar, kurban olduklarım. Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Sıkı dostlar mutlaka biliyorlar. Dediğimiz gibi bunlar ısınma turları diyeceğim de. Yavrum hava sıcak, ne ısınma turu, hakikaten söylüyorum ya. Burası için söylüyorum. Sabah saat 8'de bile hava yanıyor, yemin ediyorum ya. Ben bu kadar hevesli doğan bir güneş görmedim yani. Ben bilen dostlar biliyorlar. Ara ara söylüyorum. Hakikaten söylüyorum. Yazı sevmiyorum abi. Bence yaz mevsiminin anlam ve önemini yeteri kadar kendi adıma söylüyorum. Ben anladım abi. Kışa geçebiliriz vallahi. Kurban olduğum, duş alırken insan terler mi ya? Akşam yatıyorsun, sabah kalkıyorsun, sıcaktan 2 kilo vermişsin bile yani. Beni geç abi. Vallahi evde köpeğe bakıyorum, köpek bile kafayı yedi. 5 dakikada bir yer değiştiriyor. Bunlar yine iyi günlerimizmiş. Buyurun, sıcaklar geliyor. Memleketin bir bölümü için yine sağanak yağış uyarısı var. Bir bölümü için sıcaklar var. Dolayısıyla sıcak olan yerler için... Şöyle söyleyeyim, valla memleketi bir tık böyle bir düdüklü tencereye koymuşlar gibi olacak yani. Ama şu kardeşiniz, bakınız, bu Afrika sıcakları gelmeden banka şubesine sığınmaktan tutun da buzdolabına yerleşmeye kadar en ekonomik serinleme yöntemlerini size anlatacak. Baba bunlar iyi günlerimiz, valla söylüyorum ya. Böyle zamanlarda valla bak, ne bileyim, marketlere giriyor olmak, özellikle banka şubelerine giriyor olmak abi, buz gibi oluyor. Çok da güzel oluyor. Anlatırız anlatırız. Ne oluyor ne bitiyor. Buyurun. Kurban olduklarım, hep söylüyorum. Siz hepiniz, ben tek. Ben yine yalnız, ben yine yalnız. Yavrum doğarken bile boşluğa doğmuşum ben. Bunu söylüyorum ya. Abi kötü haber daha geldi. Yalnızlara kötü haber. Erken ölüm riski %14 oranında yavrum artıyormuş ya. Dedim ne diyorsun ya. 5 kıtada 2.2 milyon kişiyle yapılan çalışmaların derlendiği bilimsel araştırma, yalnızlığın erken ölüm riskini yaklaşık %14 arttırdığını ortaya koymuş. Şimdi ben ne yapayım abi? Bende bu ölüm riski %14'ten fazladır. Yavrum ben senelerden beri, bilenler mutlaka biliyorlar, kronik yalnızım yani. Bazen hani bir şey oluyor ya işte, çift kişilik tatil kazandınız falan diyorlar ya. Bak biri gelse bana dese ki çift kişilik tatil kazandın deseler, derim ki birisini bu sene, diğerini bir dahaki seneyi kullanabilir miyim yani? Tabii canım ya. Velhasıl Harding Tıp Üniversitesi diye araştırma böyle gidiyor. Kurban olduğum, yalnızın kitabını yazın valla. Param olursa bastıracağım bir gün ya. Bak yalnızlık demişken, bugün aynı zamanda gördüğümüz haberlerden biri bu. Denk geldiniz mi? Sosyal medyada bakabildiniz mi bilmiyorum ama. Çiçeğe Meksika'da bir belediye başkanı, vallahi söylüyorum, halka şans getirsin diye gelinlik giydirilen timsahla evlenmiş. Şimdi yalnızlık dedik. Öbür tarafta timsahla evlenen bir belediye başkanından bahsediyorum. Dedim oğlum Arif Güven, hakikaten söylüyorum yani. Git aynada tükür suratına. Timsah bile nasibini bulmuş, ben gene yalnız, ben gene. Bu nedir? Konya'da toplu taşımaya %90 zam gelmiş, kurban olduğum. Son acıma. Bu nedir? Al bak haberlere bak abi. Brad Pitt'im dedi, İspanya'da bir kadını 170 bin avro dolandırdı. Allah akıl fikir ihsan eyle. İspanya'da bir kadın internette tanıştığı ve kendisini Brad Pitt olarak tanıtan bir kişi tarafından 170 bin avro dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Anlatırım, anlatırım. Diyorsun ki, babacığım ya hiçbir kafa basmıyor. Bak demek ki sevgili dinleyenler, Brad Pitt de olsan o 170 bin avroya ihtiyacın oluyor demek ki. Yani... Al bak haberin detayları. Meksika Belediye Başkanı timsahla evlendi, gelinlik giydirdi, dans etti. Ne güzel. Biz şimdi bizim memlekette olup bitenlere bakalım sevgili dinleyenler. Buyurun, emekli aylığını bağlatabilmek için sahte boşanma yaptılar. Haberimiz var. Aynı zamanda bununla alakalı şöyle bir derleme de yapılmış. Eşlerinden boşanan erkeklerin itirafları şaşırttı. Aşırı takıntılı hale geldi. Yani şunu sormuşlar boşanan çiftlere. Demişler ki, hangi noktadan sonra sen artık bu evliliğin olmayacağına, artık boşanmanın kaçınılmaz olduğuna karar verdin gibi böyle bir durum söz konusu. Velhasıl bakarız. Evet, program başındayken söylemiştim. Malum benzin grubunda 2 lira 11 kuruş böyle bir zam durumu söz konusu sevgili dinleyenler. Dün müydü, evvelsi gün müydü, yemin ediyorum. Bayağıdan beri hiç hani benzin almıyordum ki, almam gerektiği için de. Dedim zırt pırt uğraşmayayım. Kurban olduklarım, şu kardeşiniz fulle dedi. hiç oğluk bir durum yok yemin ediyorum. Yani fulle dedikten sonra yemin ediyorum tecavüze uğramışım gibi hissettim. Yani. Dedim bu nedir ya? Başka ne oluyor orada bitiyor? Var. Çiçeğim kurban olduğum bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax. Gerekçesi çünküsü zamanımız da var.
2: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
3: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah'a emanet ol.
4: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
0: Arif Güven, Showtime.
5: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
6: Selamun aleyküm Arif abi. Giresungöra'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
7: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi.
8: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
9: Selam, Kırklareli'nden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.
0: Arif

0: FQN Showtime.
1: Şimdi ne oluyor ne bitiyor? Bakalım yalnızlara kötü haber. Erken ölüm riski %14 yavrum artmış. Ona da mı zam gelmiş? 5 kıtada derler ki 2.2 milyon kişiyle yapılan çalışmaların derlendiği bilimsel araştırma yalnızlığın erken ölüm riskini yaklaşık %14 arttırdığını ortaya koydu. Yalnızlığa bağlı ölüm riskinde kanser %9 ile dikkat çekti. Aynı araştırma kişinin dış dünya ile iletişimini kestiği sosyal izolasyon verilerini de incelemiş. Buna göre derler ki sosyal izolasyonun erken ölüm riskini %32, kalp damar rahatsızlıklarının da bağlı ölümlerinde %34. Kansere bağlı ölüm riskini ise %24 arttırdığını saptadı. Dediğimiz gibi buna da zam gelmiş abi. İvit, evit. Oy, oy. Sonracıma bakalım nedir? Harbin Tıp Üniversitesi doktoru tatlarızda buraları geçiyorum. Yapılan ve desteklenen yalnızlıkla ilgili son 20 yıldır 20 ülkede yapılan çalışmaların derlendiği araştırma insan davranışlarını inceleyen bilmem ne dergisinde 19 Haziran'da yayınlanmış. Sosyal izolasyon, yalnızlık ve ölümle ilgili 90 kohort çalışmasının artık ne demekse bilmiyorum sistematik bir inceleme ile meta analizi başlığıyla araştırma verilmiş. Şimdi ara başlıklara bakalım. Bu nedir? İnsan kendini ne kadar yalnızlaştırıyorsa genel sağlığı da o kadar olumsuz etkileniyormuş. Hadi canım. Der ki bak şimdi. Araştırmanın sonuçları ile ilgili bilgi veren psikoloji ve psikiyatrist Doktor Semiha Tufan şöyle konuşmuş. İnsan yapısı itibariyle sosyal bir varlık olduğu için ona en iyi gelen şey iletişimdir. Vallahi bu günümüz için çok da söz konusu değil. Yani ne kadar az insan o kadar huzur. Ne kadar az iletişim o kadar keyif. İlişki olmadan hayatın anlamlı kırılmamasından dolayı. Ya bir şey söyleyeyim. Bütün evler hakikaten söylüyorum. Çok mutlu musunuz ya? Ha? Babacım nedir bu yalnızlığa vurulan böyle? Ne bileyim. Filmlerde kötü anlatılıyor. Kitaplarda kötü anlatılıyor. Şarkılarda kötü anlatılıyor. Evli olan herkese hakikaten söylüyorum. Mutlu mu yani? Ha? Ben bununla ilgili söylüyorum. Sallıyorum bak. Bir akşamüstü mesela işinden erken çıktın. Eve bir geldin. Aha eşim başkasıyla birlikte. Şey mi diyorsun yani? Aldatılıyorum ama olsun yalnız değilim falan mı diyorsun? Yani? Tabii canım. Bu nedir abi? Velhasıl kendi adıma söylüyorum. Sevgili dostlar. Vallahi filmin sonunda hepimiz yalnız kalacağız. Açıkça ne söyleyeyim yani. Babacığım. Haberin başlığı budur. Bilginiz olsun. Söyleyelim yalnızlara kötü haber. Erken ölüm riski %14 oranında artıyormuş. Olsun diyorsun. Sinir hastası olmaktan daha iyi yani. Dur şuna bakalım ya. Meksika'da bir belediye başkanı halka şans getirmesi için yavrum gelinlik giydirilen timsahla evlendirilmiş. Allah akıl fikir. İhsan eyle yarabbim. Bak dünyanın diğer ülkelerinden de böyle abuk subuk haberler gelsin abi. Dünyada yalnız olmadığımızın farkına varalım. Bu ne abi? Meksika'nın San Porto diye bir işte eyaletinde belediye başkanı halka şans getirmesi için gelinlik giydirilen timsahla evlendi. Allah Allah. Şehir sakinleriyle bol bol dans ettirilen timsah son olarak nikah için belediye sarayına getirildi. Meksika'nın tıttırıtıt eyaletine yer alan buraları geçelim. Belediye başkanı baba ne oluyormuş? Halka şans, bolluk ve refah getirmesi için Alice Adrian adlı timsahla evlendi. Müzik ve danslar eşliğinde festival havasında geçen düğün şehir halkı da hani katılmış, ilgi göstermiş. Düğün öncesinde Alice Adrian adlı timsaha gelinlik giydirilirken hayvanı ne hale getirmişler vallahi söylüyorum. Timsaha maymuna çevirmişler abicim. Güvenlik için ağzı bantlandıktan sonra aferin bunu akıl etmişler en azından. Velhasıl şehir sokaklarında dolaştırıldı. Şehir sakinleri bol bol dans edilen timsah ile fotoğraf da çekilmiş. Velhasıl sevgili dinleyenler kurban olduklarım artık hakikaten söylüyorum. Bakar mısınız timsah bile benden önce evlenmiş abi. Timsah bile nasibini bulmuş yani. Bildiğin düğün yapmışlar ya. Ha? Kurban olduklarım içinizde gecenin sonunu merak eden yoktur inşallah. Tabii canım. Velhasıl durum budur. Şimdi evlilik diyoruz. Oysa bizde bakınız emekli aylığını bağlatabilmek için sahte boşanma yapanların oranlarından bahsediliyor. Türkiye'de 4.387 kişi emekli aylığı bağlatabilmek için eşiyle birlikte sahte biçimde boşandığı belirlenmiş. Birazdan canım kardeşim birazdan bu habere elbette bakacak mıyız? Tabii ki de bakacağız.
2: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
3: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
4: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
5: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
6: Arif abi merhaba, ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.
7: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
8: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.
9: Saygı Mağazaları.
10: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota. Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 20 76 0543 696 26 26.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340-61-62 340-22-72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: güven, şov.
1: Bayanlar, baylanlar, baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Buyurunuz sevgili dinleyenler. Şöyle bir bakalım. Emekli aylığı bağlatabilmek için sahte boşanma yapıyormuşuz. Derler ki Türkiye'de 4387 kişi emekli aylığı bağlatabilmek için eşiyle birlikte sahte biçimde boşandığı belirlendi. Boşanan kişilerin aylıkları kesildi. Tüm ödemeler ise tahsil ediliyormuş. Haber budur. Vay be, bu duruma geldik. Türkiye'de 4387 kişinin kendisini haksız bir şekilde emekli aylığı bağlatabilmek için eşiyle birlikte sahte biçimde boşandığı belirlendi. Gerçekleştirilen denetimler sonrasında kağıt üzerinde eşiyle boşanan ancak beraber yaşamaya devam eden kişilerin aylıkları kesilmiş, bilginiz olsun. Yapılan tüm ödemeler cezası ile birlikte geri dönük şekilde tahsil ediliyor. Mevcut yasalara göre vefat eden emekli babasının aylığının %75'ini eşine kalıyormuş. Evli olan kızı ise babanın aylığının %25'ini alabilmek sebebiyle kağıt üzerinde boşanıyor. Ya kızına da aylık bağlanınca dul eşin aylığı %75'ten %50'ye düşüyor. Aylığı azalan anne de velhasıl durum buymuş. Benim kafa gitti. Aileler ihbar ediyormuş. Diyeceksin ki nasıl belli oluyor? Ara başlık bu. Aileler ihbar etti. Sosyal Deneylik Denetimler Derneği yetkililere de muazzalı boşanma deniliyormuş buna. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan haksız emekli aylığı alan kişiler en çok annelerinden ya da kardeşlerinden gelen ihbarlar sayesinde yakınlarını yakalandıklarını belirtmiş. İhbar ve şikayetlerin bir bölümü de komşulardan geliyormuş. Allah Allah. Boşanmanın mevzualı olduğunu kanıtlamak için de adreslerde denetim yapılmış. Hani siz boşanmışsınız ama eve bir geliyorlar. Siz yine berabersiniz yani. Der ki bu kapsamda sosyal güvenlik denetimleriyle geçen yıl 152.596 iş yerinde denetim yapılmış. Ve bu denetimlerde sigortasız olarak falan diye rakamlar böyle gidiyor. Velhasıl durum buymuş. Denetim daha iyi, daha da böyle sıklaşacakmış, bilginiz olsun. Yavrum, sevgili dostlar, eskiden millet, vallahi söylüyorum bak, şey olur diye işte, piyangodan para çıkınca, oradan miras gelince, eskiden millet parayı bulunca boşanıyordu. Şimdi diyorsun ki meğer parayı bulmak için, parayı bulmanın yolu boşanmakmış yani. Şöyle oluyormuş. Eşler boşanıyor, kadın ölen babasından kalan aylık için başvuruda bulunuyor ve maaşa bağlanıyormuş. Bunlar niye oluyor? Ekonomi çok iyi çünkü. Buyurun, eşlerinden boşanan erkeklerin itirafları şaşırttı. Aşırı takıntılı hale geliyor. Ara başlıkta bu. Der ki haberde, hiç kimse boşanmak için evlenmez. Ancak evlilikte yaşanan anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları, kavgalar, boşanmalarla sonuçlanabiliyor. Boşanma kararı alırken her detay mutlaka düşünülüyor. Sosyal medyada eşlerinden boşanmış olan erkekler bu kararı almalarının ardındaki sebebi tek tek açıklamışlar. Ve derler ki erkeklerin eşlerinden boşanma itirafları şaşırttı. Boşanma diye bak şimdi. Ara başlıklara bakalım biz. Mesela birinci madde, sevgili dinleyenler, hanımlar, özellikle sizden bahsediyoruz. Çünkü temizliğe takıntı, bak beyleri hakikaten söylüyorum, bezdiren maddelerden birisi olmuş. Temizliğin önemli olduğunu anlasam da karım bunu tamamen bir başka bir düzeye taşıdı diyor. Aşırıya kaçan ve evdeki her şeyi temizlemeye ve düzenlemeye aşırı takıntılı hale gelmesi boşanma sebeplerinden birisi olabiliyormuş. Bu da diyor aramızda çok fazla gerilim yarattı. Artık netleştiğime göre kavgalarımızın temel nedeni buydu. Ve demiş ki eşimin aşırı böyle temizlik takıntısı olduğu için vallahi demiş yapacak bir şey yok artık, benim için bu boşanma kararı oldu mu oldu diyenler de var. Evet, finansal problemler malumunuz. Karın diyor ki cimridir. Ruh ikizimi buldum. Karım cimridir. Para konusunda endişelenmek gerekli ama diyor haddinden fazla. Ya evcil hayvanlar maalesef boşanma sebepleri olabiliyormuş. Bak mesela ben karımı kedisi yüzünden boşadım diyenler var. Kedileri evlendiğimizden beri baş belası ve gömlekleri bir mahvetti diye haber gidiyor. Kariyer odaklı boşanmalar var. Velhasıl şimdi günün konusunda sevgili dinleyenler, birazdan buradan vereceğim. Deriz ki ayrılmayın, kurban olduğum sebep Arif Güven Showtime, malumunuz hala radyonuzda.
2: Antalya Manavgat'tayız, okula gidiyoruz. Nural abinin servisindeyiz, biz de buradayız Arif abi.
3: Arif abim, Zülfügazlıyım, Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim, Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar, seni çok seviyoruz.
4: Günaydın Arif abi. Balıkesir Buraniye'den, ben de buradayım.
5: Bu
0: korna senin için Arif Güven.
4: Menemen Helvacı'dan otoban yolu şantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
5: Arif, seni dinlerken toprak küçükleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi zengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
6: Arif abi, ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: Virtual Showtime.
1: ...500 bayanlar baylar, hadi kurban olun.
2: Bayanlar baylar,
1: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
2: Biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven yayında. Buradayız sevgili dinleyenler. Bakalım bakalım ne oluyor ne bitiyor. Havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz... ...elbette memleketimizin haberleri. Haberler. O kadar çok sayfa açmışız ki. Bu arada mesajlarımız var. Çok çok teşekkür ederiz ki birazdan bakacağız mesajlara. Bakayım. Al bak habere bak. Brad Pitt'im dedi. Evet. İspanya'da bir kadın 170 bin avro dolandırdı. Brad Pitt. İspanya'nın Granada kentinde yaşayan ve orta yaşlarda olduğu belirtilen söz konusu kadının avukatı İspanyol basının yaptığı açıklamada demiş ki müvekkilinin bir sosyal medya sitesinde Brad Pitt'in fan club sayfası hesabı aracılığıyla tanıştığı bir kişi tarafından dolandırıldığını söyledi. Kadıncağızı sözüm ona Brad Pitt film çekme vaadiyle bulunmuş. Ya akıl var mantık var ya. Kendisini Amerikalı aktör Brad Pitt olarak tanıtan ve ünlü aktöre fiziksel olarak benzediği iddia edilen kişinin internetteki yazışmalar aracılığıyla İspanyol kadın ile duygusal bir bağ kurduğunu ve onun güvenini kazandığını aktaran avukatı İspanya'ya gelerek birlikte film çekme vaadinde bulunmuş. Bir de Brad Pitt kadının ayağına kadar geliyor. Akıl var mantık var yavrum ya geçelim hakikaten şey diyorum. Düşün Brad Pitt'sin ve Brad Pitt olduğun halde 170 bin avroya ihtiyacın var yani. Şaka gibi. Bu nedir? Şuna bir bakalım. Buyurun. Sevgili dinleyenler, şimdi bizim memlekete dönelim. Bursa'da bir düğünde, daha doğrusu Bursa'nın bir köyünde, özür dilerim. Sevgili dinleyenler, düğünlerde kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi yasaklanmış. Evlenmesi diyecektim az kalsın ya. Sebep? Bakalım. Bursa'nın Büyük Orhan ilçesine bağlı kırsal Kara Ağız mahallesinde tartışmalara yol açan bir karara imza atılmış. Muhtarlık ve köy derneğinin aldığı ortak karara göre, muhtar böyle bir karar alabiliyor mu ya? Demişler ki düğün, kına ve asker uğurlama eğlencelerinde kadın ve erkekler bir arada eğlenmesi dinen uygun değildir diyerek muhtar yasak mı getirmiş abi? Ha? Ve derler ki sözüm ona haber bu. Kararın 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Allah Allah. Bursa'nın Büyük Orhan ilçesine bağlı köylerden olan Kara Ağız Mahallesi Muhtarı ve Kara Ağız Yardımlaşma Derneği tartışmalara yol açan bir karar aldı. Muhtarlık ve Köy Derneği düğün, kına ve asker uğurlama eğlencesinde kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesini dinen uygun diyerek yasaklamış. Dernek Başkanı Hayri Sönmez'in sosyal medyada paylaştığı kararda şu ifadeler yer alıyor. İnsanlar neyle uğraşıyor, biz neyle uğraşıyoruz? Hakikaten söylüyorum, akıl alır gibi değil ya. Vallahi söylüyorum. Ve bu tip zekaya sahip olan insanların da böyle konumda oluyor olması daha da üzücü yani. Biri dernek başkanı, ötekisi muhtar. Neyse geçelim. Demiş ki, köy düğünlerimizde, sünnet cemaatlerimizde davetiye kartı haricinde yazma, çorap, gömlek gibi davetiyeler yasaklanmıştır. Ne anlatıyor anlamadım. Bir daha söylüyorum bak, aynen yazan bu. Köy düğünlerimizde, sünnet cemaatlerimizde davetiye kartı haricinde yazma, çorap, gömlek gibi davetiyeler yasaklanmıştır. Düğünlerimizde, kınalarımızda, sünnet cemiyetlerimizde, asker eğlencelerinde erkek, kadın karışık oynanması dinimiz açısından ve köy halkından gelen şikayetler üzerine uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. Ya ne olsun yanlış bastılar da. Yani oldu olacak evlenmeyi yasaklayın ya. Demişler ki kadınlarla erkekler aynı yerde oynamasını yasaklayalım. Valla ülkenin tüm sorunları çözülmüş oldu. Tebrik ediyoruz kendilerini. İnanamıyorum ya. Valla söylüyorum inanamıyorum ya. Valla. Sıkılıyorum çiçeğim. Biz şimdi kendi işimize bakalım. Sevgili dinleyenler malumunuz az önce böyle bir bahsettik işte. Emekli maaşı alabilmek için boşananlar var. Eşlerinden boşanan erkeklerin itirafları şaşırttığı haberimiz vardı. İşte temizlik takıntısı yüzünden boşandım diyenler de var. Şimdi sizin başınıza gelmiş midir gelmemiş midir bilemem. Ama ne bileyim abi işte haberlerde şimdiye kadar duyduk. Çok enteresan boşanma sebebi duyduk. İşte eşinizin, dostunuzun başına gelmiştir. Mahalleden birisinin başına gelmiştir. Ya da şöyle söyleyelim. Hani evlendikten sonra tabii ki bu işler birazcık daha ciddiye bindiği için zor oluyor ama özellikle işte ortaokulda, ne bileyim abi, lisede, flört döneminde ya çok böyle saçma sapan sebeplerden dolayı, çok dandik sebeplerden dolayı babacığım ayrılmıyor muyduk? Ayrılıyorduk. Velhasıl dediğimiz gibi sizin duyduğunuz olabilir. Bizzat yaşadığınız olabilir. Bizzat eşinizin, dostunuzun olabilir. Baba şimdiye kadar hani en dandik ayrılma sebebi neydi abi? Duyduğunuz. Ya şu şundan, bu sebepten dolayı ayrılmış dediğiniz ne var? Dediğim gibi lise yıllarından özellikle bununla ilgili çok malzeme çıkabilir. Tabii canım, benim kız arkadaşım Amerika'nın sağlık politikalarını beğenmediği için benden ayrılmıştı yani. Günün konusu bu olsun yavrum. Evet abi, şimdiye kadar duyduğunuz, işte televizyonda, aa bak bir şey söyleyeceğim. Mesela Müge Anlı'yı takip edenler hakikaten söylüyorum. Oradan mesela full takipçileri bir sürü malzeme çıkartabilir. Ben takip etmiyorum, bilmiyorum ama ne bileyim yavrum. Günün konusu bu. Şimdiye kadar duyduğum en dandik, dandik diyelim biz ona, en dandik ayrılma sebebi. Boşanma demeyelim, boşanma daha ciddi bir durum çünkü. Ayrılma sebebi. 0530-071-4355 malumunuzu Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Bir daha söyleyelim. 0530-071-4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Çiçeğim yazınız, yollayınız.
2: Ustacığım, ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limana girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
3: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi. 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum. Bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
2: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
0: Arif Güven Showtime.
4: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
5: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
7: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Başkıven Showtime.
1: Çiçeğim kurban olsun. Malumunuz artık hani programı şöyle bir ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Günün konusunda elbette dostlarımıza verdim. Dedim ki bugün böyle bir haber vardı buradan yola çıkarak. Yavrum şimdiye kadar duyduğunuz en dandik boşanma sebebi. Boşanma sebebi demeyelim de ayrılık sebebi. Çünkü lise dönemlerinde çok fazla bu konuyla ilgili malzeme çıkacaktı. Bizzat sizin yaşadığınız bir şey olabilir. Eşinizin, dostunuzun, komşunuzun olabilir. Ya da televizyonlarda görmüş olduğunuz işte Müge Anlı'yı takip edenler muhtemelen çok fazla malzeme çıkartacaklar. Dolayısıyla bu abi ortaokulda, lisede malumunuz üften püften sebeplerden dolayı ayrılıyor muyduk? Ayrılıyorduk abi. Oradan çok fazla malzeme çıkar. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Söyledik, yazınız, yollayınız ve geldi sıra mesajları okumaya. Konuşuyor DJ'ler gibi ayrı bazen ben. Buyurun, Emrem yollamış kurban olduğum. Kendisi biliyorsunuz İsviçre'de yaşıyor. Diyor ki benim başıma gelen ayrılma sebebi benim ailem gurbette İsviçre'ye gitmemi istemiyor. Bu da bana mantıklı geldi dedi ve ayrıldı. Allah Allah. Ya ailesi gurbetteymiş zaten yavrum. İlginç. En dandik boşanma sebebi. Lisede ben sana yetemiyorum diyerek beni bırakmıştı. O ne demek ya? Ben sana yetemiyorum. Hani sen benden daha ilerine layıksın gibi bir şey olmuş. Buyurun. Abi ortaokuldayken sen çok iyi birisin, sana aşık olmak istemiyorum demişti. Ya geç be. Yalan abi. Sen çok iyi birisin, sana aşık olmak istemiyorum. Buyurun. Senin bana ihtiyacın yok. Bensizde yaşayabiliyorsun, eğlenebiliyorsun demişti. Sonrasını dinleme gereği bile duymadım. Evet haklısın dedim ve kapattım konuyu diyor. Pişman mıyım asla? Böyle bir ayrılık sebebi olur mu ya? Senin bana ihtiyacın yok. Bensizde yaşayabiliyorsun ne ya? Bensizde yaşayabiliyorsun, evleniyorsun. Allah Allah. Bu ne dur bakalım. 13-14 sene önce üniversite arkadaşlarımla şişe çevirmece oynuyorduk. Yavrum hakikaten söylüyorum, upuzun yazmışsın ya. Bana geldi, cesaret dedim telefonumdan erkek arkadaşıma, artık seninle olmuyor, ben yapamıyorum ve ayrılmak istiyorum mesajı attırdılar. Sonra arayıp durumu anlattım ama o hafta full trip yaptı, sonra da benden ayrıldı diyor ya. Allah Allah. Zaten onun da muhtemelen ayrılası varmış. Sen de tuzu biberi olmuşsun yavrum. İlişkimiz alışkanlık haline geldiği için ayrılmış. Yersen diyor ama böyle söylemişti. Hiç unutmuyorum abi, lisedeyken en kısa ayrıldım. Demiş ki nasılsın canım? İyiyim. Sağ ol beni sorduğun için demiş. Üf demiş. Niye üflüyorsun? Ayrılalım bence demiş. O da tamam demiş. Eyvallah. Ayrılık sebebine bak ya. Cumalara gitmediğim için ayrıldık. Allah Allah. Ne alaka yavrum, hakikaten söylüyorum ya. Şimdiye kadar duyduğunuz en dandik ayrılma sebebi, bugünün konusu dediğimiz gibi lise yıllarından özellikle çok fazla malzeme çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Mesaj yollayan dostlara da teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Bu ne? Bir dakika, internetle alakalı mı sıkıntı yaşıyoruz? Sayfayı yenilemeye çalışıyorum. Sayfadan sayfaya da geçmiyor abicim.

0: ederim. Valla benim bilgisayar kafayı yedi. Ha dur ya, dur dur. Bu ne? Arif'im, memleketim Denizli'den selamlar. Ailecek şu anda arabada seni dinliyoruz. Benim arkadan Şükran'ım. Memlekete hoş geldin Şükran'ım. Araçta kimler varsa da çok çok selam olsun. Canım Denizli. Buyurun. Evet, sayfamızda düzeldi. Dediğimiz gibi şimdiye kadar duyduğunuz en dandik ayrılma sebepleri. Bakayım bakayım. Ya bu çok klişedir ama sen daha iyilerine layıksın deyip ayrıldı abi. İşin garibi o günden sonra daha kötüsü bile denk gelmedi demiş ya. Sıradaki şarkı Müslüm Baba'dan Bana Gelsin O Yüzden diyor. Kısmetim kapanmış. Müslüm Baba'nın bu şarkısını bana çal abi. Eyvallah. Çok zekiymişim. İki köyü birbirine katarmışım ve yine o bana inanırmış. Bu sebeple ayrılmıştı. Keşke diyor sorun sende değil bende deyip gitseydi. Allah Allah. O kadar saçma bir sebepti ki abi, ikimizin kararı bile değildi. Baya bildiğin aileler araya girdiler, ayrıldık diyor. Allah Allah. Lisedeydi abi, hiç unutmuyorum, kıza insanda kıl değil tüy olur dedim, ayrıldı. Biraz ağır olmuş ya. İnsanda kıl değil tüy olur dedim, ayrıldı. Evet, günün konusu bariz belli. Çiçeğim, şimdiye kadar duyduğunuz en dandik ayrılma sebebi neydi abicim?
1: Arif Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce.
2: 70 yıl önce.
1: Çok geç kaldım be gülüm. Söğütten Eray.
3: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır, zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
4: Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
5: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
6: Günaydın. Tülay ve Miray'dan size günaydın.

0: Köven Showtime.
1: Mesajlar. Mesaj yollayan bütün dostlara çok çok teşekkürler. Bu ne? Ay kurbanılırım ya. Benim arkadaş Şükran'ım. Dediğimiz gibi. Memleketim Deniz'den selamlar. Ailecek şu anda arabada seni dinliyoruz dedikten sonra bir de fotoğraf yolladı. Kuzularımın da sana çok selam var. Sağlıklı, mutlu, çok güzel hayatları olsun inşallah. Kardeşlerimin. Öpüyorum yanaklarından. Şimdi... ye kadar duyduğumuz en dandik ayrılma sebebi. Bakalım. O kadar yoğun bir çalışma deposu içerisinde temposudur o muhtemelen. O kadar yoğun bir çalışma temposu içerisinde dedim ki aradığında telefonu iş yerimden birisine yönlendirip meşgulüm. Söyler misin diyordum, sonra benden ayrıldı abi. Bu da biraz ayıp olmuş ya. Lisedeydim. Soğudum dedi. Bir hafta geçmeden yeni sevgili yaptı kendine. Evet. Hiç unutmuyorum abi. Ünal Aysal için Galatasaray'ı fazlasıyla borçlandırdı dedim. Neymiş efendim? Galatasaray kırmızı çizgisiymiş. Ayrıldı. Daha neler? Hakikaten söylüyorum ya.

Kıyafetim kötü diye ayrılmıştı. Sanayi diyorum, pis değil, kirli diyorum. Dırdır etmiş, çocuk sanayide çalışıyormuş yavrum ya. Allah Allah. Bakan bakan başka neler gelmiş. Senden çok iyi baba olur diyerek ayrılmıştı abi. Ne alaka ya, senden çok iyi baba olur diyerek ayrılmıştı. Aa. Diyor ki bak, şimdiye kadar yaşadığınız en dandik ayrılma sebebini sordum. Aldattım diye ayrıldı abi. Bir insan aldatıyor diye ayrılır mı diyor ya. Çok fazla çocuk ruhluymuşum diye benden ayrılmıştı abi, hiç unutmuyorum diyor. Derya yollamış. Yoğunum diyerek ara vermek istemişti, ben de bitirdim abi. Ya bir de böyle bir şey var değil mi ya? Şimdi ayrılamıyorsan çiçeğim şey diyorsun. Ya biz bu ilişkiye biraz ara verelim mi? Ya yavrum bitirmek istiyorsun işte, ara vermek ne ya? Tabii canım ya. Bir de bitirmek de ne kadar enteresan bir durum ya. Benim arkadaşım var hakikaten şöyle diyorum yani. Bildiğin bitirmek yani, şimdi konuşma yapmak gerekiyor. Bildiğin abi oturdu ayrılık konuşması yazdı ya. Dedim oğlum ayrılık konuşması ne ya? Annem öyle istiyor dedi ve benden ayrıldı abi. Allah Allah, annesi ayırmış. Bana günaydın yazmıştı. Ben de ona gülücük bırakmadığım için benden ayrıldı abi. Oğlum bu ne üften püften şeylermiş ya. Hakikaten söylüyorum. Muhtemelen ortaokul, muhtemelen lise dönemlerindeki ayrılık sebepleri herhalde bunlar. Bu sen benden daha ileri layıksın muhabbeti gelmesin. Bakayım bu ne? 3,5 yıllık ilişkimin ardından eski sevgilim ayrılık gerekçesi olarak restorana gittiğimizde kapıları önceden açmadığımı söylemişti. Aa, restorana girerken kapıyı önce açmadığın için mi? Saçmaladığını söyleyip gerçek sebebini söylemesi için direttiğimde, tanıştığımızda 19 yaşındaydık, küçüktük. Şimdi 24 yaşındayız, büyüdük, farkındalık demişti. Yani dedim, ne olması gerekiyor dedim. Bu gerekçeyi de beğenmeyince düşündü, artık sevgili gibi değil arkadaş gibi olalım dedi. Anlamadım ama eyvallah. Amerika'ya gidiyorum diyerek ayrılmıştı abi. Bu tamam.

0: aylık sebebi olabilir ya. Bak diyor ki eski sevgilim benim maço olmadığım için ayrılmıştı abi. Allah Allah. Bazıları da maço seviyor demek ki. Bu saatte WhatsApp'ta neden çevrim içisin diye tartışmıştık. O tartışma ayrılığa kadar gitti. Dediğimiz gibi lise yıllarıdır bu muhtemelen. Bir kızla ciddi bir şekilde flörtleşiyorduk abi. Akşam yemeğine gitmiştik. Çocukken yaptığımız mallıklardan bahsederken yengemin kardeşiyle beraber ekmeğin üstüne çikolata ve mayonez sürerek yediğimizden bahsettim. Sonra birden soğudu benden. Bu ne ya? Gerekçe olarak da bunu duyunca tiksinmiş. Bildiğin diyor mayonez sebebinden ayrıldık abi. Hiç derin konulardan bahsetmiyorsun diye ayrılmıştı bir tanesi. Sanki diyor toplum olarak sanat, felsefe, psikoloji üzerine sürekli bunları konuşuyormuşuz gibi. İyi de olmuş abi, eyvallah. Saat yazmamışım diye ayrılmıştı benden, hiç unutmuyorum, lise dönemiydi. Eyvallah kardeşim. Bak diyor ki ben değil ama bir arkadaşım anlatmıştı. Kız arkadaşıyla yolda yürürken ağzındaki sakızı önce puh diye havaya püskürtmüş ve yere doğru düşüşe geçerken sakızla sağlam bir vole çakmış. O günden sonra kız bir daha benimle görüşme demiş ve gitmiş. Allah Allah. İlginç. Çiçeğim. Valla bir dünya mesaj var. Malum günün konusu şimdiye kadar duyduğunuz en dandik ayrılma sebebi.
1: Reis seni Samsun Bafra'dan dinlemekteyiz. Haberin olsun. Selamlar.
2: Abi tam karşındayız ve takibindeyiz.
3: Çok seviyoruz seni Arif Güven. İyi ki varsın. Öptüm.
4: Merhaba Arif abi. Ben Almanya'dan Oberhausen'dan arıyorum.
5: Arif abi seçimlerde adaylığını koy. Oy vereyim abi.

0: Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-0605.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-060.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222-211-0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222-211-0444.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Akgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, hadi kurban olun bayanlar.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. En dandik ayrılma sebepleridir. Bakalım. Bak diyor ki, parası olmayan sevgilime paran yoksa dışarıya çıkma dediğim için terk edilmiştim. Bak bu çok fenaymış ya. Rıfat'ım yollamış, diyor ki ayak parmaklarımla, bak gözünüzle lütfen canlandırın sevgili dinleyenler, diyor ki ayak parmaklarımla yanağından makas almayı çok severdim. Yapma şunu deyip kızardı. İşi burnundan da makas almaya vardırınca bu saçmalığa daha fazla tahammül edemeyeceğini söyleyip abi bildin diyor popoma tekmeyi vurdu. Allah Allah. Oysa diyor ki bak, ayak parmaklarımla makas alabilmek büyük yetenektir. Ve bu kadar yetenekli bir adamı terk edecek kadar, eyvallah kardeşim, sonrasında bir hakaret var. Ya seninki de hakikaten acayip bir fantezi ya. Ayak yanaklarınla, daha doğrusu ayak parmaklarınla yanağından makas almak, burnundan makas almak ne ya?

Neymiş efendim, sürekli aldatıyormuşum diyor ya. Bu sebepten dolayı. Allah Allah, tıp bayramında yanına gidip kutlamadığım için terk etmişti. Yok bir de diyor elimi öptürüp harçlık verseydim. Eyvallah kardeşim. Ya bir insan da kız arkadaşına böyle söyler mi ya? Yaşın geçti, artık evlenmen lazım dedim, ayrıldık abi. Ya burada önemli olan yaşın geçti kısmı galiba. Yaşın geçti kızım, artık evlenmen lazım dedim, ayrıldı abi. Allah Allah. Ailevi sorunlarım var dedi, geldi benden ayrıldı abi. Arkadaşıma güzel demişti, ben de ayrıldım abi. Olabilir ya. İşte lise dönemi, ayrılık sebepleri. Uzaklara iş için gidiyorum, seni özlerim, aklım kalır, kendimi işe veremem. Sen de burada bensiz ne yapacaksın? En iyisi ayrılalım dedi. 30'undan önce de evlenmem ben. Evlenecek olsam da o sen olursun demişti ve ayrıldık abi. Aa, bu kadar severken. Uzaklara iş için gidiyorum. Seni özlerim, aklım kalır. Kendimi işe veremem. Sen de burada bensiz ne yapacaksın? En iyisi ayrılalım dedi. Allah Allah. En dandik değil ama en berbat hissettiğimi... Aldatılmak sanırım demiş. Sevdiğin insanın senden daha çok birini sevmesi, senin yerine onu tercih etmesi çok büyük bir yara olmalı. Doğru söylüyorsunuz. Kardeşim ya. Ayrılma sebebi şehrin emniyet müdürünün kızıydı abi. Babası beni jopla evlendirince, tanıştırınca ayrıldım ben diyor.

0: Trafikte sürekli bıt bıt bıt bıt konuşuyordu kendi kendine. Tartışmaları çok sıkıcıydı. Bir gün bir yerde dayak yiyeceksin, bak haberin olsun demiştim. Bu sebepten dolayı benden ayrılmıştı abi. Eyvallah, Eda yollamış. En dandik ayrılma sebepleri. Sevgili dinleyenler, artık mesaj yollamayın. Bir sürü hakikaten mesajımız var. Bakayım. Bir sevgilimden bana başkan diye hitap ettiği için ayrılmıştım abi. Allah Allah. Hiç unutmuyorum abi, ortaokuldaydık. Leblebi tozu yiyordu. Salak kız diyor. Ağzı doluyken güldü. Yüzüm komple leblebi tozu oldu. Tiksindim ve ayrıldım. Bak bu da güzel. Murat'ım yollamış. En dandik ayrılma sebebi. Evlenmek istiyor diye terk ettim abi. Evlenmek istiyorum demiş. O da terk etmiş. Dört senelik ilişkimizin sonunda seni dost olarak görüyorum demişti. Artık ayrılmaktan başka çare kalmamıştı abi. Eyvallah çiçeğim. Valla sevgili dinleyenler, artık yollamayınız. Bir dünya mesajımız var ki birazdan son parti şöyle bir bakarız. Benimle hiç ilgilenmiyorsun demişti. Ayrıldıktan 2 ay sonra daha iyi ilgilenen birisine geçiş yapmış abi. Sonradan öğrendim. Eyvallah kardeşim benim. Bak dedim ki illa hani sizin bizzat yaşıyor olmanız gerekmiyor. Ama ben bu tartışmayı hakikaten hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin, Levent Kırca'yla işte Oya Başar, hatırlıyor musunuz? Magazinde işte ekranların önünde. Diyor ki bak, Oya Başar Levent Kırca'nın benden neden ayrıldığın sorusuna sahnede teknik aksaklıklar var deyip yanıt vermesi beni çok güldürmüştü abi. Evet ya, hatırlıyorum ben onu. Kurban olduklarım, ayrılmayın. Minicik bir mola, moladan sonra bu kardeşiniz yine radyonuzda.
1: Arif Keşan'dan dinlemedeyiz. Seni seviyoruz.
2: Abi Erzincan'da askerim. İyi ki Erzincan'da böyle bir radyo var yani. Yoksa geçmez.
3: Arif Güven. Gebze'den selamlar.
4: Söyle.
5: Aşağıda.
4: Arif Güven, Darıca'dan seni dinliyoruz. Oğlumla birlikte. Hem evcilik oynuyoruz hem seni dinliyoruz. Sevgiler.
6: Arif Güven. Showtime.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, ben özür dilerim. Arif Güven Showtime radyonuzda son parti, şöyle bir mesajlara bakalım. Günün konusu şimdiye kadar duyduğunuz, yaşadığınız en dandik ayrılma sebebi. Bakayım. Enerjimiz uyuşmuyormuş. O gezmek istiyormuş, ben oturmak istiyormuşum abi. O sebepten dolayı ayrılmıştı benden. Buyurun. Bak diyor ki, deniz kenarında ev istiyormuş abi. Lan Bozkır'ın ortasından ne denizi diyor. Konya'dan selamlar demiş ya. Buyurun. Sevmiyordum çocuğu, ayrılmaya bahane de bulamıyordum. En sonunda ayrılıyorum dedim. Bana düşünen adam emojisi yollamıştı. Bu kadar ciddi bir konuya nasıl emoji yollarsın? Ayrılalım derken ciddi değildim. Ama emojiden sonra gerçekten ayrılıyorum deyip ayrılmıştım. Seninki de ilginç bir şakaten. Şimdiye kadar duyduğunuz en dandik ayrılma sebebi. Kısa ve net. Üçüncü kişinin gölgesi abi diyor. Eyvallah kardeşim benim. Kariyerime o kadar vakit ayırıyorum ki sana vakit kalmıyor. Demişti ve ayrılmıştı abi. Toparlıyoruz. Bütün mesaj yollayan dostlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bakalım. Doğum gününde çiçek almadım diye ayrıldı benden. Yalvardım, yakardım, ne desem de kâr etmedi. Daha sonra öğrendim ki benim zaten başkasıyla aldatıyormuş diyor. Beni bırakır bırakmaz hazırda beklediği... Velhasıl orada kötü bir tabir kullanmış, ona gitmiş. Benden kimse ayrılmadı, ben seni üzerim diye ayrılmışlığım var. Aa, benden kimse ayrılmadı, ben seni üzerim diye ayrılmışlığım var. Sen çok iyi bir insansın, ben seni hak etmiyorum. Kendine seni daha çok hak eden, daha çok seven, daha çok sahiplenen birisini bul diyerek terk edilmiştim. Allah Allah. Tuhaf ve trajikomik.

Bunu hiç anlamadım, hakikaten söylüyorum. Bu ne? En yakın kız arkadaşı nişanlısından ayrılmıştı. Bunu bana söyledikten sonra hiçbir aramama çıkmadı. Ha, demek ki o kızın peşindeymiş o zaman. Yani arkadaşını rahatlatmak için beni de arada kaynatmış oldu diyor. Tayinim çıktı, uzun ilişkiyi yapamam diyerek gitmişti abi. Evet. Çok uzun uzun yazan dostlarımız da var. 20 yıl önce falandı, memlekette Hollanda'da yaşayan bir gurbetçi bayanla tanışmıştım. Birkaç ay sonra evlenelim dedi. Ben de olur dedim. Önce burayı bir gör dedi. Neyse, bu belediyeden istek falan yaptırdı. Kalacak yerimi hazırladı. O zamanlar her gelen gurbetçi ağlıyor, zırlıyor. Avrupa bitik yeğenim, geçinemiyoruz falan feşman. Tabii sonrası gibi internetten yaygın değil. Hollanda'da eğitim gören Türk öğrencilerin olduğu bir foruma üye olup buradaki yaşamı sormuştum. Arkadaşları anlamışlar ben olduğumu ve söylemişler. Anlamadım ya, çok uzun yazmışsın, kurban oldum ya. Buyurun. Instagram'dan bikinili kızın fotoğrafını beğendim. Şunu takip ettin, bunu takip ettin gibi sürekli sudan sebeplerden dolayı başımın etini yiyordu, ayrıldık abi diyor. Eyvallah kardeşim. Kendisini terk edeceğimi düşünüp o beni terk etmişti. Genelde öyle olur ya. O bana tekmeyi vurmadan ben ona tekmeyi vurayım durumu. Sekiz yıllık ilişkimi Fenerbahçe forması giymemek için bitirdim. Oysa ki adam haklıydı. Anlamadım ama eyvallah kardeşim. Bak dedim ki şimdiye kadar duyduğunuz en dandik ayrılma sebebi. Diyor ki kocam görüşmemizi istemiyor demişti, ayrılmıştık abi. Bir zahmet. Kocam görüşmemizi istemiyor deyip ayrılmıştık.

0: senin enerjine yetişemiyorum diyerek ayrılmıştı benden. Eyvallah. Vallahi bu kadar yeterli olmuş olsun gençlik. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Mümkün olduğu kadar okumaya, mümkün olduğu kadar seslendirmeye çalıştık. Ama artık biliyorsunuz yazıyor yazıyor haberlere gelecek.
1: Selam Arif. Ben Pendik'ten Hatime. Takipteyiz.
2: Arif abi, Erzincan'dan pazarlamacıyım ben. Ölümüne takipteyiz seni.
3: Selam Arif. Manavgat'tan takipteyiz. Virüs gibisin. Senin yüzünden gazla frenin yerini karıştırıyor.
4: Abi sabahları işe giderken her zaman seni dinliyorum. Kardeşimi bekliyorum ya arabanın içinde. Onun geç gelmesi için dua ediyorum. Valla. Evde de devasın abi.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
5: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Arif Güven Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle sevgili dinleyenler, yazıyor haberlerine geldik bile. Bu arada mesaj yollayan bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum çok teşekkürler. Mümkün olduğu kadar dile getirmeye çalıştık. 3-4 parti okuduk, hala abi mesajımı okumadım mesajları geliyor ya. Birbirinin benzeri mesajları okumamışızdır söyleyelim. Bakalım şimdi. Ne oluyor ne bitiyor memlekette? Çiçeğim bu nedir? Şöyle bir Adana'mıza gidelim. Adana'ya gidek mi gibi oldu. Adana'da şifreli fuş. Çift diyorum o zaman. Nedir hikaye? Adana'da polis müşteri kılığında girdiği otelde şifreli şekilde fuş yapıldığını ortaya çıkardı. Müşteri kılığı ne ya? Bunun bir kılık kıyafeti mi var arkadaşlar? Fuhuş yapmak için geldiğin çok belli mi oluyor kıyafetinden? Adana'da polis müşteri kılığında gittiği otelde şifreli şekilde fuhuş yapıldığını ortaya çıkarttı. Suriye uyruklu kadın ile ona fuhuş yaptıran Suudi Arabistan uyruklu kişi ile otelin resepsiyon görevlisi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı baralıp ekipler geçelim buraları. Seyhan ilçesindeki bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Polis savcılıktan alınan izinle seri numarası önceden alınmış paralarla otele gitti. Polis resepsiyon görevlisi Kadir T'ye bir oda lazım deyince görevli tek mi çift mi diye sordu. Hayırdır, göğsünden kıl mı çekiyorsun ya? Klasik Türk şakası, malumunuz biliyorsunuz değil mi? Yanımızdaki kıllı arkadaşın ya bacağına ya göğsüne yapışırız, tek mi çift mi? Velhasıl polis resepsiyon görevlisi Kadir T'ye bir oda lazım deyince görevli tek mi çift mi diye sordu. Polis de tek mi çift mi derken ben tek kişiyim zaten dedi. Bunun üzerine görevli tek ada, ya işte resepsiyondaki de direkt açık söylemiş yalnız. Tek fuhuş yapmak isteyenler çift ise fuhuş yapmak. Tek fuhuş yapmak istemeyenler çift ise fuhuş yapmak isteyenler isterseniz odanıza kadın gelebilir dedi. Oğlum destur lan. Adam belki de normal geldi abi. Bunun üzerine kabul eden ve çift diyorum o zaman gelsin kadın diyen polis. Gelsin kadın ne? Bunun üzerine Kadir T. Suudi Arabistan uyruklu Ali Hamal A'yı arayarak kadın göndermesini istedi. Ali Hamal A da Suriye uyruklu, velhasıl 38 yaşındaki bir ablanın ismini vermişler geçelim, otele gönderdi. Polis odasına gelen kadına velhasıl parasını vermiş. Kimliğini gösterip polis olduğunu söyledi. Resepsiyon görevlisiyle Suudi Arabistanlı aracı gözaltına alınırken kadının ise mağdur olarak ifadesi alındı. Mağdur kadın ifadesinde bırılıp geçelim buraları. Buyurunuz, ne oluyor ne bitiyor? Malum hep söylüyoruz, memleketin olmazsa olmazı elbette hırsızlık haberlerimiz. Bakınız sevgili dinleyenler, senin benim evi geçtim abi. Hakimin ve savcının lojmanlarını soymuşlar. Vallahi iyi cesaret, hakikaten söylüyorum yani. İstanbul'da çökertilen 20 kişilik soygun çetesinin aralarında hakim ve savcı lojmanlarının da bulunduğu çok sayıda evden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Ya. İstanbul'da çökertilen 20 kişilik soygun çetesinin aralarında hakim ve savcı lojmanlarının da bulunduğu çok sayıda evden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Zanlıların evlerden çaldıkları telefonları satmak içinse bir telefon bayi açtığı da öğrenildi. Malumunuz kurumsallaşmak hakikaten çok önemli yani. Bu nedir? Baldızını üniversitede işe alan rektör Allah'tan korkmayanlar için yaşasın cehennem dedi. Allah Allah. Gelen sorulara beddua içeren bir yanıt verdi. Demiş ki Allah'tan korkmayanlar için yaşasın cehennem. Lan baldızını işe almışsın işte. İyi şey dememiş. Baldızları susturamayacaksınız. Kayınçoları indiremeyeceksiniz. Bacanakları bölemeyeceksiniz. Bu nedir abi ya? Toparlıyorum artık gençlik. Ödüllü polis. Diyorsun ki ne oldu? 25 kilo sevgili dinleyenler uyuşturucuyla yakalanmış. Buyurun buradan yakın. Yine Adana'mızdayız. Adana'da tıt tırı tıt tarihinde. Dur bak mesela. Adana'da 2019'da uyuşturucu taşıyanlara yönelik yapılan bir operasyonda şüpheleri yakalayarak dönemin Adana valisi tarafından ödüllendirilen iki polisten birisi olan polis memuru C.A. bu sefer de kendi uyuşturucuyla yakalanmış. Tevekkili bu sefer devletin değil karşı tarafın ödülü daha ağır basmış yani. Bir de şimdi haberde diyor ki bak adamın bu arkadaşın sosyal medya hesabındaki paylaşımlarından birisi de şu. Sosyal medyada Facebook'ta şöyle yazmış. Herkes cennete gitmek istiyor fakat hiç kimse ölmek istemiyor. Biraz beyinleri ve vicdanları çalıştırmak lazım diyen bu abimiz hakikaten sonra uyuşturucuyla mı yakalanmış? geçeceğim. Bu kadar yeterli olmuş olsun. İşte bunlar havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz elbette memleketimizin haberleri. Ne yapıyoruz? Artık final, biliyorsunuz artık veda. Bizden bu kadar demenin tam zamanı. Üstelik de vay be baba, insanlık ölmemiş. Oba, helal olsun dediğimiz bir haberle birazdan final, birazdan veda.
2: Seni dinliyorum ve galiba otobüsü kaçıracağım. Seni çok seviyorum. İyi yayınlar. İyi yayınlar.
3: Arif Güven, Mapa Ahşap'tayız. Seni Çorum'dan dinliyoruz.
4: Selam Arif abi. İnegöl'den takipteyiz.
5: Arif oğlum, ben Nazilli'den süper babaanne. Seni severek, gülerek dinliyorum. Günüme neşe katıyorsun çocuğum. Allah razı olsun. Nazilli'den takipteyim.

0: Erkeklerin malumunuz artık bugün de yüzdük ama kuyruğuna geldik dediğimiz saate elbette geldik. Ne diyelim, her zaman olduğu gibi aslında programın başında söylediklerimizle finalde söylediklerimiz 3 aşağı 5 yukarı tabii ki de bellidir. Sevgili dinleyenler, bugün de Arif Güven Showtime'ı tercih edenler, bize kulak verenler, hepinize çok çok teşekkürler. Amaç belli, buraya geliyoruz, yüzünüzde birazcık da olsa böyle bir tatlı bir tebessüm olsun istiyoruz. Ama bunu yaparken söylüyorum ya, olduysa bir hatamız, canım kardeşim insanız, istemeyerek olmuştur. Elbette özür dileriz. Memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız yarın yine aynı saatlerde burada sizlere seve seve keyifle misafir etmek ister miyiz? İsteriz. Final. O da bir klasik. Her zaman olduğu gibi canım kardeşim Nevzat'ımdan geldi. Bugünün helal olsun haberi Erzincan'ımızdan. Kurban olduğum ne kadar güzel. Canım Erzincan'ım. Nedir hikayemiz bakalım. İnsanlık ölmemiş dedirten olay. Babacığım 2 milyon TL'yi sahibine teslim etti haberimiz var. Erzincan'da özel bir markete giren vatandaş 2 milyon TL'sini unuttu. İşletmede kasiyer olarak çalışan Ayşenur Korkmaz parayı sahibine teslim ederek örnek davranışıyla ne güzel ki diyor ki takdir topladı. Yavrum ya artık böyle bulduğumuz paraları teslim etmek zorundaymışız gibi geliyor. Sebep? Oğlum her yerde güvenlik kamerası var. Mecbur yani, anlatabiliyor muyum? Sonradan sobelenmek kötü. Velhasıl Erzincan'ın merkez Taksim mahallesinde özel bir markette çalışan 23 yaşındaki Ayşenur Korkmaz bir müşterinin çantasını markette unuttuğu fark ediyor. Müşterisinin uzaklaşmasıyla kendisine ulaşamayan Ayşegül Korkmaz çantayı bulunduğu yerden alarak güvenli bir yere saklıyor. Müşteri geri geldiğinde ise 2 milyon lira para bulunan çantayı polis eşliğinde sahibine teslim etti. Para çantasını unutan vatandaş ise genç kıza teşekkür ederek polis nezaretinde yapılan sayımın ardından kendisine ait olan parayı çantasını velhasıl teslim almış. Vatandaşlar da Ayşenur Korkmaz'ın bu hareketini takdirle karşılayarak bu zamanda böyle insanların olması mutluluk verici diye konuşmuş, hikaye bundan ibaretmiş. Dediğimiz gibi mecbur vereceğin sebep kamera var abi. Vallahi bu sıcak havada buz gibi su gibi geldi abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenler, programın başında olduğu gibi finalde de mesaj yollayan dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Yavaş yavaş biz artık Voltingen müsaadenizi isteyelim. Hep söylüyoruz, malum hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Biliyorsunuz onların bir tarafında hoş geldiniz, öbür tarafında güle güle yazıyor. Biz de saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, şartlarımızca, dilimiz döndüğünce, aklımız kestiğince burada en keyifli şekilde sizleri misafir etmek istiyoruz. Ama artık tabelanın güle güle kısmını görüyoruz ve biz gidiyoruz yani. Ya bir final hakikaten söyleyeyim, bu kadar felsefik bir şekilde uzatılır mı ya? Yavrum program bitti. Türkçesi bu yani. Türkçe meali bu. Bu çocuk kaçar. Beylül kaçar gibi oldu bu da. Beylül kaçar. Dur, son 7 saniye kaldı şarkının bitmesine. 4, 3, 2, 1. Velhasıl fon müziğimiz de bittiğine göre artık programımızın sonuna geldik. Kurban olduklarım, yeniden buluşuncaya kadar her şey keyfiniz olsun inşallah. Hoşça kalın. Hadi kurban olduklarım, kendinize çok çok iyi bakın.
1: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan gülüyorum.
2: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
3: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai

Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.

0: ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına

0: Işık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55. Toyota Proes ailesi bambaşka yere taşır.
2: Toyota. PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend yoldan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0 222 606 0605.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
2: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: Eri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Fettah Can'la yaptık. Yalanlar Cumhuriyeti isimli çalışmasını seslendirdi. Ardındansa Oğuzhan Koç burada. Bunun adı Aşksa isimli çalışmasıyla. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: girdikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de. Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: İçinden çıkamayacaksınız.

Sefo ve Sena Şahin beraberliğinden dinledik. Bir Bilsen isimli çalışmaları radyonuzda sizlerleydi ve ritmimizi bozmadan Zinet Salih ile devam ediyoruz bu kez müzik yolculuğumuza. Deli Divanenim radyonuzda sizlerle.

Pop müziğin başarılı ismi İrem Derici'den dinledik. Bu defa başka isimli şarkısı radyonuzda sizlerle buluştu. Keyif veren melodileri ardı ardına sizlerle paylaşmayı sürdürüyorum ve şimdi ise minik serçe Sezen Aksu ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Aşk Dansı isimli çalışmasını dinliyoruz ondan.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Mustafa Ceceli ve Merve Özbey ikilisinden dinledik. Duramıyorum isimli düetleriyle radyonuzda günümüze keyif katan iki isimdi. Ve onlara güle güle derken şimdi Bengü'ye merhaba diyeceğiz bu kez. Feveran isimli şarkısını seslendiriyor da sizler için.

Melodilerin bir tanesi Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığından dinledik. Hileli isimli çalışma radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen sonrasında bir başka ortaklıkla devam edelim şimdi ise. Hande Ünsal ve Umur Doma karşılıyor şimdi bizi. Gel radyonuzda sizlerle.

0: Reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: geldin.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
3: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Derya Uluğ radyonuzdaydı. Paylaştığı ilk günden itibaren çok sevilen hit şarkısı Hani radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen sonrasında ise Hadise karşılıyor bizi. Ara Beni isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

Son günlerde sıkça listelerimizde yer bulan hit şarkılardan bir tanesiydi. Mela Bedel'den dinlediğimiz bu çalışma iki tas çorba radyonuzda sizlerle buluştu. Ardındansa Murat Boz en yenisiyle kulaklarınıza ulaşıyor. Yara Tuz.

Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu unutulmaz hit şarkısıyla bizi geçmişe götürdü. Aklım Karıştı isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Sonrasında ise Berkay'a kulak veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle paylaştığı özel şarkılardan biri Aslanlar Doğuyor radyonuzda.

Pop müziğin önemli söz yazarlarından biri Soner Sarıkabadayı konuk ettik. Her iki durumda isimli şarkısıyla sanatçı bugüne keyif katan isimlerden biri oldu. Ardındansa pop müziğin iki önemli ismi Demet Akalın ve Gökhan Özen karşılıyor bu kez bizi. Benden Sorulur isimli çalışmaları radyonuzda siz.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: D'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
6: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Evinize en uygun tüller.
8: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
7: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
9: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340-61-62 340-22-72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Kıbrıs'ta sevilen ses Buray Radyonuz'da sizlerle buluşan isimdi. Katsana Bana isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. En sevdiğiniz melodilerle mükemmel anlar yaşamaya devam ediyoruz ve şimdi ise Zeynep Bastık burada Kör Sevdam isimli şarkısıyla.

Pop müziğin sevilen bestecilerinden biri Ersay Üner'den dinledik. Olacak Gibi Değil isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Simge'den Öpeceğim isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Kayseri, Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend yoldan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşin

0: ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: vay vay. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik.

0: www.teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın ortancısı, günün çarşambası çoktan başladı. Biz de günün tadını çıkartalım diye, çarşambanın ritmini yakalayalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel çarşamba gününde günün sadece 2 saatini paylaşacağız ama günün geri kalanından daha fazla keyif alacaksınız. Ben Rania, mikrofon başındayım günün güzel haberleriyle. En çok duymak istediğiniz, en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmi başlıyor.
1: Radyo Ses. Radyo.

Şimdi Haziran'ın 26'sında okullar kapanacak. Çocuklar karne aldıktan sonra özellikle ebeveynlere karşı uyarılar gelmeye başlayacak. Ben önceden hatırlatayım. Uzman psikologlar karne sonuçları için çocuklarınızı suçlamayın diyorlar. Bir kez daha her yıl aynı şeyleri konuşuyoruz. Her yıl aynı şeyleri söylüyoruz ama hadi bir kez daha konuşalım. Karne sonuçlarının tek sorumlusunun çocuklar olmadığını, öğrenciler olmadığını, karne sonuçlarının aslında karnedeki notların anneyle, babayla, öğretmenle, çocukla hep birlikte alındığını hatırlatmak isterim. Hani sene sonunda çocukların taktığı kepi bazen biz de takıyoruz ya mezun oluyoruz diye. Madem mezun olduğunuzu düşünüyorsunuz, madem bir senenin sonunu getirdiğinizi düşünüyorsunuz, o zaman notları da paylaşacaksınız. Özellikle başarısız karnelerden dolayı çocukların yanında asla tartışmayın diyorlar. Başarısız karnenin tek sorumlusu o çocuk değil. Tabii ki çok başarılı karnelerin de çok büyük ödüllerle ödüllendirilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Dengeyi korumak, ritmi tutturmak lazım diyelim hayatın ritminde. Karne günü yaklaşırken her yıl olduğu gibi bir kez daha hatırlatayım. Çocukların karnelerinden gelen notlarla çocukların başarısı ölçülmüyor anne ve babalar. Onlar gerçekten hangi konuda başarılılarsa o konuda çocuklarla birlikte adım atmayı ihmal etmeyin.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özşit

0: ile güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: sabahları çay mı içmeyi seversiniz, kahve mi? Genelde artık sabahları kahveci olmaya başladık. Hatta hep diyoruz kahvaltıdan sonra kahvenizi için diye, ama genelde kahvaltıyı beklemeden hemen bir fincan kahveyle başlıyoruz. Peki ya çay sevenler? Hadi biraz da çaydan bahsedelim. Çünkü şöyle güzel taze demlenmiş bir çay hem kalp hastalıkları hem kanser riskini azaltıyor hem de ömrü uzatıyor. Ama hazır şişe çaylardan, bubble tea'lerden bahsetmiyorum kesinlikle. Kendiniz demleyeceksiniz. Çayınızı taze taze içeceksiniz. Bilim insanları sağlıklı bir hayat için katkısız çayı tercih etmenizi öneriyorlar. Bilim insanları çayın faydalarından faydalanabilmek için kendiniz demleyin diyorlar. Hatta yani bu sıcaklarda soğuk çay istiyorsanız kendi demlediğiniz çaydan soğuk çay yapmanızı da tavsiye ediyorlar. Onu da hatırlatayım. Her zaman kahveyi abartıyorlar, kahveden bahsediyorlar ama biz Türk milleti çayı seviyoruz. Ben de çaydan bahsedelim istedim.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Hiç dikkat ettiniz mi? Büyük şehirlerde büyüyen çocuklar daha sağlıksız, şöyle daha sağlıksız, daha alerjik bünyelere sahip. Peki neden? Yeni araştırmalar şehirde büyüyen çocukların bağışıklık sisteminde alerji gelişimine yatkın özel bir T hücresi alt grubunun daha fazla bulunduğunu gösteriyor. Kırsalda büyüyen çocuklara göre şehirlerde büyüyen çocuklarda daha fazla alerji semptomları görülmesinin farkı bu olabilir demişler. Hele ki titiz bir anneniz varsa sevgili çocuklar, alerjik reaksiyonları daha fazla hissediyorsunuz. Çünkü yani herhangi bir bağışıklığınız bulunmuyor toza karşı. Bulunduğunuz ortam, ev neyse o kadar temiz oluyor ki vücut o bağışıklığı geliştirecek mikropları küçükken yakalayamıyor. Biraz da çocukların bağışıklığı kuvvetli olsun diye çok da titiz olmamak lazım bence. Tabi büyük şehirlerde yaşamak hem avantaj hem de dezavantaj getiriyor. Peki siz nerede yaşamayı tercih edersiniz? Bence yani tabi şehirde yaşadığımız için herhalde kırsalı daha fazla seviyoruz. Bence kırsalda yaşamak biraz daha eğlenceli gibi geliyor. Belki de belli bir yaştan sonra.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
7: Evinize en uygun tüller.
8: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
7: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
9: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: yazın tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Bence yazın en güzel zamanları Temmuz, Ağustos. Yani tartışılır tabii ki, yaz en güzel Temmuz, Ağustos'ta yaşanır deseler de ben Haziran'ı daha fazla seviyorum. Peki siz bulunduğunuz her anın tadını çıkartın ama tadını çıkartmak için yediğiniz yemeklere ve hatta yediğiniz saate de dikkat edin diyorlar. Yazın sıcak günlerinde sadece ne yediğimiz önemli değil, tabii ne yediğimiz de önemli, bir de yemek saatlerinin de oldukça önemli olduğunu söylüyor beslenme uzmanları. Sıcak havalarda öğünlerin gün içinde dengeli dağıtılması gerektiğini söylüyorlar. Tabii tek bir beslenme modeli yok, kişiden kişiye de değişkenlik gösterebiliyor ama yine de yaz aylarında kahvaltıyı atlamamak, öğünleri geç saatlere bırakmamanın ve gün boyunca bol bol su içmenin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedim. Peki sıcak bir Haziran sabahı, yazın tadını çıkarttığımız güzel bir çarşamba günü devam ediyor. Hayatın ritmini birlikte yakalayalım.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: vefayla.
1: Siz de aynı şeyi söylüyor musunuz? Eskisi kadar vitamini kalmadı bu meyvelerin canım gibi sohbetler yapıyorsanız eğer, arkadaşlarla, eş dost arasında, hatta son zamanlarda vitamin takviyelerine yöneldiyseniz, uzmanlar yiyeceklerin aslında vitamini olduğunu hali hazırda, fakat o vitamini alabilmek için zararlı pestisitlerden uzaklaştırmamız gerektiğini söylüyorlar. Eğer pestisit korkusu sizde de varsa, zararlı maddelere karşı siz de temkinli davranıyorsanız 5 kaşık karbonat formülünü uygulayın, %85'e kadar arınma mümkün diyorlar. Nasıl olacak uzmanlara göre? Doğru pişirme, doğru saklama yöntemleriyle yiyeceklerin, vitamininin hala vücut tarafından emildiğini söylüyorlar. İşte sağlıklı bir şekilde tüketmek istiyorsanız yediklerinizi, içtiklerinizi, yaklaşık 1 litre suya 5 yemek kaşığı karbonat ekleyip, bu karbonatlı suda taze sebze ve meyveleri bekletip durulamanın %85'e kadar arınma sağladığını söylüyorlar. Tabii buna ek olarak dediğim gibi saklama, depolamada da dikkat etmeniz gereken kurallar var. Hatırlatmış olalım, yoksa hali hazırda hala yediğimiz yiyeceklerde evet vitamin var ama biz doğru şekilde tüketebiliyor muyuz acaba?
2: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: adresi.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: girdikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Boy, boy, boy, boy. Şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
0: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
5: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Kadınların en çok sevdiği aksesuar çanta. Kaç tane çantam var bilmiyorum. Sayısız çantam var. Her gün birini taksam bir sene boyunca takarım herhalde. Yani yazlık çantalar, kışlık çantalar, renkliler, kendi ördükleriniz, kendi yaptıklarınız, hediye gelenler vesaire derken çanta sayısı biraz artmış olabilir. Evet, biz kadınlar çantayı seviyoruz. Erkeklerin de farklı tutkuları var bu konuda. Ancak çanta önemli. Bence hem kadınlarda hem erkeklerde. Çünkü giydiğiniz kıyafet kadar kullandığınız çantanın şıklığı da oldukça önemli. Peki dolabımızda hangi çantaları bulunduralım? Yani o 300-400 çantanın içinde hangisi olsun? Hepsi vardır muhtemelen ama günlük kullanım için ideal omuz çantalarının mutlaka bulunması gerektiğini söylüyorlar. Bir de küçük clutch'lar bulunsun. Özel davetlerde ya da gece dışarı çıkarken kullanabilirsiniz. Sırt çantası hem konfor hem de stil sunuyor hanımlar beyler. Özellikle yoğun günlerde, seyahatlerde mutlaka gardırobunuzdaki sırt çantasını kullanacaksınız. Büyük tote çantalar var, en sevdiğim. Kaç tane tote çantam var bilmiyorum. Onlar da yine çok yönlü kullanımıyla dikkat çekiyor. Alışverişte de kullanıyorsunuz. Alışveriş poşeti kullanmıyorsunuz. Totenin içine atıveriyorsunuz. Günlük de kullanıyorsunuz. Plajda da kullanıyorsunuz. Çapraz askılı çantaların da mutlaka her kadının dolabında olması gerektiğini söylemişler. Bence erkeklerde de bulunsun çapraz çantalar. Çok işe yarıyorlar günlük kullanımda özellikle. Bu çantalar varsa geri kalanı birazcık fazla aksesuar oluyor ama biz o fazlayı seviyoruz galiba.

0: Çaydan bahsettik, çayın ne kadar faydalı bir antioksidan olduğundan bahsettik ama kahveden de bahsetmeden duramıyoruz. Çünkü yapılan araştırmalar kahve içenlerin bilmesi gerektiği şeyleri sıralamışlar. Sabah uyandıktan sonra hemen kahve içmeyin diyorlar. Kahve içmeyi seviyorsanız uyanır uyanmaz kahve içmeyin, en azından 1-2 saat geçsin. Bir de saat 3'ten 4'ten sonra pek kahveyi tavsiye etmiyorlar. Öğleden sonra kahve doğru miktarda ve doğru zamanda tüketildiğinde odaklanmayı arttırıyor, metabolizmayı hızlandırıyor, yağ yakımını sağlıyor. Aç karnına içtiğinizde ise mide asidini arttırıyor, reflü ve mide yanmasına yol açabiliyor. Bu yüzden hafif bir şeyler yedikten sonra tüketmekte fayda var diyorlar. Şekersiz ve katkısız tüketin. Kahve içtikten sonra bol su için, çünkü kahve vücuttan suyun atılmasını sağlıyor. Bu yüzden çok kahve içtiğinizde vücut susuz kalıyor. Hele ki bu sıcaklarda en çok istemediğiniz şey. Günde 3 fincanı geçmeyeceksiniz. 4 fincandan fazlasının uykusuzluk, kaygı, mide rahatsızlığı, çarpıntı vesaire yaptığını da hatırlatmış olayım. Kahve içmeyi sevenler bunları zaten biliyorlar ama hani bazen bile bile yapıyoruz ya bazı şeyleri. Ben bir kez daha bildiklerimizi tekrar edeyim istedim.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Göz kapaklarında düşük,

0: Yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Sosyal medyada gördüğümüz her habere inanmayacağız diyorum ama acaba bu haber doğru mu? Gerçekliği var mı? Bak bunu araştırmadım mesela. İnsanların beyinlerine siber çipler yerleştireceğiz demiş Elon Musk. Dedi mi gerçekten? Var mı aranızda bilen? Bilmiyorum, ben Instagram'da bir haberde gördüm. Bu çipler insanlara doğaüstü güçler verecekmiş. Mesela felçli olanların yürümesi, gözü görmeyen insanların görmesini sağlayacakmış. Konuşamayanlar da konuşabilecekmiş. Haber gerçek mi? Bunu araştıracağım. Çok merak ettim. Zira insanların beynine çip takacaklar mevzusu hep bilim kurgu filmlerinde yer alsa da Elon Musk bilim kurgu filmlerini gerçeğe dönüştürmek konusunda pek çaba sarf ediyor. Bunu da gerçekleştirirse eğer böyle bir şekilde gerçekleştirirse insanların faydasına yaparsa bu beyni çip yerleştirme mevzusunu, çok büyük bir buluşa imza atmış olacak hiç şüphesiz. Bu haberi de bilenler bilmeyenlere sorsun, gerçekliğini araştıralım hep birlikte.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Gece kaça kadar ayakta kalırsınız? Yani kaçta yatarsınız yatağa? Kaça kadar uyanık kalabilirsiniz diyeyim. Sabah uyanma saatinize göre değişebilir ama her koşulda, her halükarda gece kuşu olanlar, gece oturmayı sevenler için çok daha memnun olmayacakları bir haber vereceğim. Çünkü yaz aylarında daha çok gece kuşu olmayı seviyoruz. Ve fakat gece birden sonra ayakta kalıyorsanız hanımlar, beyler ve sevgili gençler, gece birden sonra ayakta kalan kişilerde depresyon ve anksiyete gibi zihinsel ve davranışsal rahatsızlıkların gelişme riskinin çok daha yüksek olduğunu söylemişler. Imperial College London tarafından yapılan bu yeni araştırmada doğal uyku tercihlerinize bakılmaksızın gece birden sonra yatmanın ruh sağlığını bozduğunu ortaya çıkartmışlar, haberiniz olsun. Ruh sağlığınız yerinde olsun, radyonuz açık olsun, gece birden önce mutlaka uyumuş olalım.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222-606-0605.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.
1: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 06 05.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

sabahları güne uyanmak çok kolay değilmiş gibi gelse de aslında gece uykunuzu alırsanız sabah kolay uyanıyorsunuz. Merak etmeyin, biraz önce bahsettik ya, birden sonra uyanık alanların ruh sağlığı bozuk oluyor. Niye uykusunu alamıyor? Gün içinde kendisini iyi hissetmiyor. Dolayısıyla depresif duygular daha fazla kendisini gösteriyor. Bir de uykusuzluk değil, sadece sosyal medya var işin içinde. Günde 30 dakikaya indirirseniz eğer sosyal medya kullanımını, yapabilir miyiz? Yarım saat çok az. Bir fotoğraf paylaşırken yarım saat harcıyorum ben zaten. Neyse, günde 30 dakikaya indirirseniz sosyal medya kullanımını %40'a kadar depresyon ve anksiyete azalıyormuş. Özellikle gençlerde, sevgili gençler, en fazla yarım saat kullanacaksınız sosyal medyayı. Depresyon ve anksiyete ortadan kalkıyormuş. Ben söyledim, artık uygulaması size kalsın. Radyo Ses.

0: Güzel bir çarşamba günü dedik. Günü güzel hale getiren haberlerle, şarkılarla bugünün iki saatini de hayatın ritmiyle birlikte paylaştık. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle. Ben Rana, yanı başınızdaki radyodayım. Unutmayın, günü daha güzel, günü daha çekilebilir, günü daha keyifli hale getiriyoruz. Günün güzel haberlerini duymak isterseniz kulağınız hayatın ritminde olsun. Yarın da görüşeceğiz. Bugünlük hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla

0: Mahallesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: TR'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
8: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: D'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
5: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 5. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği.

Burak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: Nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
8: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında.

ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon:

0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Kullanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 0605.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon: 0222 211 0444.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur durum.

0: 222 228 10 84.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Eri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
4: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
5: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
6: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak.

0: Yer Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.